0: 我们现在只能保护林建晚，保护林建晚不要被抓住。
1: 林建晚，
2: 林建晚，
1: 林建晚，
2: 林建晚，
1: 林建晚，林建晚，林建晚，林建晚，林建晚，林建晚，林建晚，林建晚，林建晚，林建晚，林建晚，林建晚，林建晚，林建晚，林建晚，林建晚，林建晚，林建晚，林建晚，林建晚，林建晚，林建晚，林建晚，林建晚，林建晚，林建晚，林建晚，林建晚，林建晚，林建晚，林建晚，林建晚，林建晚，林建晚，林建晚，林建晚，林建晚，林建晚，林建晚，林建晚，林建晚，林建晚，林建晚，林建晚，林建晚，林建晚，林建晚，林建晚，林建晚，林建晚，林建晚，林建晚，林建晚，林建晚，林建晚，林建晚，林建晚，林建晚，林建晚，林建晚，林建晚，